0: sarılarlar.
1: Buluk bulacak.
2: Babışa ne yolun tedirini?
0: Kayıt ama.
1: Ne on?
0: Kerapu denuk itu.
1: Kerapu den ne on?
0: Nah, ikolo. Kerapu kuning sopi pakut bantal.
1: Kapuk sama kebawah sate.
0: Ayo kapuk mau dimana ulang. Jangan lakonan diri dekat kapuk.
1: Kapuk!
3: Kapuk! Jauh-jauh.
0: Kapuk mau pergi nyepa.
1: Kapuk!
3: Kapuk!
0: Kapuk mau ngomong di luhur.
3: Siapa?
1: Helikopter.
3: Jauh, Pak.